böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah. Böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah.

0: Rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Babadan
2: önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Franchement, pour rouge. Bon, on donne.
1: Babadan
2: önce müstahmin isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem ne sakın kapıca içi yakın sizi. Bela kıda hap çay hoş bu kirli de çöke. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hap çay. Kalesi ve gıhı ve gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhuk ha. Şuf şunun

dedi dişim. Gerek am geller. Bir kevne bir dozeda. Bu an dozeda berledin. Zilan. Arı zilan.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyorlar.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

Ez girtiye jiberuna hiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e zerifiraza Jibu bir anina şey

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geserey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Hoşuma bak hoş. Bunun da ne?
1: Deli mi lan bu adam? Çek kaldı.
2: Allah'ım kurban ol. Dur dur dur. Ya
3: çekip konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!

ey evina dile min Ronia çavye min Min biriya tekülle Kes kuy soru deramın.

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırın da sakın kapışacak o sizi. Bilal kıda hap çay koş bu kirli de çirki. Haydi kırın haydi.
2: La bile çiri rani ma hap çay. Kalisi mi gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhukha. Şuf şunur.